Bir varayım ben acayip barandırıyorum. Don boyun ve tamayı. Ağrı yok kodan ve boyun ve tamayı. Örgü beğeniyor damı böyle ve tamayı. Anlanan boyun ve dolu gidiye tırtına, dolu müzer tırtına, dolu gidiye tırtına. Tadının varan boyun ve tamayı. Bana yerdiği zaman dolu para tırtına, dolu mısır tırtına. Bolinda adama budu sırtta, tanar mana bolinde damayı. Kötere koro ile bolinde, kötere otar otere tana yarayı. Ana haydır demine haba dede, dubun duza dede, gide mera dırda, goyla mera kanda, kondoyinle kerele kiri yarayı. Dinde mendir demine mara dırda, dogajir dırda,